Kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha. Yalancı. Yalancı. İlaç gibi radyo.

İnsan sevgiyi kolay bulamaz. Sevgi fedakarlık demektir. Hele aşkta gurur hiç olmaz gibi. Çekip gitmekse zaten çözüm değil. Seviyorsan, seviyorsan ne olursun geri gel.

0: Halkın Radyosu, Halkın Sesi, Kral FM.
1: Ben yalnız seni sevdim, başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim, başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim, sen yoksan...

0: hasret. Vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim. Gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.
1: Gönüllerin kralı, Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Güzel bir hafta, sağlıklı, saatli, böyle bol kazançlı bir hafta helalinden hepimizin olsun diyelim. Depremle ilgili kurtarma çalışmaları devam ediyor hala. 60 binin üzerinde insanın yer altında, yani o felaketin altında olduğu söyleniyor. Bizim Akut da orada, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Allah yardımcıları olsun. Arama kurtarma ekipleri Venezuela'da hepsi. Bir taraftan Kadir İnanır'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Yeşilçam'ın Selvi Boylu Mal Yazmalı'nın büyük üstadı Kadir İnanır'ı da kaybettik. Mekanı cennet olsun diyelim. Ama işte hayat bir şekilde devam ediyor. Kimileri ağlarken kimileri gülüyor. Allah hepimizi güldürsün. Ama ağlamakla gülmek kardeştir, boşuna dememişler. Eskişehir'den Ertuğrul kardeşimiz, Ertuğrul Çalışkan. Arkadaşları Deniz ve Hilal'in, onların özellikle adını geçirmiş. Çünkü düğün telaşları varmış. Sıradaki şarkı onlara gelsin, moral olsun diyor. İnşallah sağlıklı, saatli, huzurlu bir mutlulukları, evlilikleri olur. Taksitleri az olan, takıları çok olan bir düğün olsun diyelim. Deniz ve Hilal'e bir ömür boyu mutluluklar dileyelim.

Yeniden dün akşam bir düğündeydik. Sevgili Murat Kurşun'un sahne aldığı bir Mardin düğünündeydik. Kız tarafı da erkek tarafı da Mardinli. Onlara da bir selam olsun. Doğa kardeşimiz, Doğa Ercan ailesi, bir de Halit Günal ailesine, Abdurrahman abiye de bir selam gönderelim. Güzel, mutlu bir akşama şahit olduk. Biz de programı sunmaya çalıştık. Çok da güzel geçti. Çok güzel dostlarla tabii tanışıyorsunuz, ediyorsunuz her yeni ortamda. Şunla karşılaşınca güzel oluyor. Abi diyor, gönül dostu Şener Sen. Bu duygu çok güzel bir şey. Sonra ama diyor, eskisi gibi dinlemiyoruz ya diyor. Niye diyorum, yaşlandık abi diyor. Sanki sadece gençlere yapıyoruz. Yani ben de yaşlıyım, bak programa devam ediyoruz. Abi diyor, iş güç falan. Aslında dinliyor da çaktırmamaya çalışıyor. İlk başta, ilk çıktığı zamanlarda da radyomuz aslında birçok arabada yer almıştık. Araba yıkamacıları bizi bu konuda bilgilendirmişti. Abi birinci kanalda kral var, sorsan ben dinlemiyorum ama şimdi sayenizde tabii ki Türkiye'nin en çok dinlenen birinci radyosu Kral FM. Akşam da güzel insanlar sağ olsunlar. Onur ediyorlar sizi, mutlu oluyorsunuz. Sevgili Murat da çok güzel bir sahne aldı. Halime de, Halim Kurşun'a, Murat'a bir selam gönderelim. Antalya'dan Dürü'ye Doğan 3 dakika geç kaldın diyor. Abla maaştan kesersin ya. Lafım olur aramızda. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Avrupa'da gece sürüp gündüz uyuduğumuz için dinleyemedim aylardır. Çekya'dan getirdiğim tırın dorsesini Samsun Limanı'na bıraktım. Çekiciyi Diyarbakır'a, İstanbul'a dönmeyi planlıyorum. Bak nereden? Avrupa'dan yola çıkıyor, Çekya'dan getiriyor, Samsun'a bırakıyor, oradan Diyarbakır'a geçiyor, İstanbul'a dönecek. Okullar tatil olunca Can'ı da yanıma aldım, baba oğul beraber gidiyoruz. Özcan Musaoğlu, yolun açık olsun, kazasız belasız, dikkatli bir şekilde. Çocuk diyor yanımda diyorsun, yani sanayiye vermem diyorsun. Ya hadi bakalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Pronto, pronto tur.
3: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto, pronto tur.
4: Telefon deyince vatan.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. Seks

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Ekspresi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: zaman kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi Puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Tablet istersin, vatanda bulursun. 23-30 Haziran tarihleri arasında Huawei tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Pazartesi sabahı 7.25 itibariyle sadece günaydın 19 yaşından beri hayatımdasınız diyor. Bak ne güzel geçinip gidiyoruz. Hiç zorluk çıkarmıyoruz. Aa, Can 11 yaşında. Tablet, telefon, televizyona gömülmesin diye yanımda götürüyorum diyor. Çok doğru yapıyorsun Özcan. Helal olsun. Almanya, Bremen'den Şafak. Azıcık. Şakaf yazmışsın. Bak ben düzeltiyorum Şafak.

0: Ofis. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.

Amerika, İran yine birilerine bir şekilde bombalar atmaya başladılar. Daha geçtiğimiz hafta anlaştık, imzaladık, her şey çok güzel olacak deniliyordu. Tekrar birbirlerini bombalamaya başladılar. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu savaş ortamından diğer bir tarafta futbol ortamına döneceğim. İki başlık var benim için önemli. Biri İran'ın attığı golün offside iptal olması. FIFA'da işin içerisinde. Yani İran'ı Amerika'dan bir an önce göndermek için gereken neyse yapıldı. Offside'da alakası olmayan arkadaki adamı görmeyip oraya bir offside çizip İran'ın attığı golü iptal ettirip geri gönderme çalışması başarılı oldu. Ama o, yani onu nasıl çizdiler, arkadaki adamı kim sildi, nereye sildi? Sosyal medyada zaten çatır çatır yayınladılar neyin ne olduğunu. İranlı futbolcular da gereken açıklamayı yaptı. Dünyanın gözü önünde hani at koşturmak derler de topu istedikleri gibi çeviriyorlar. FIFA, UEFA gözünüzün önünde var, hakemleriniz var. Oradaki hakim adamı nasıl sildiniz? O golü nasıl offside verdiniz? Bu insanlar yani çok, ya söylemeye dilim var, utanıyorum o cümleyi kullanmaya. Gerizekalı mı bu insanlar? Görmüyor mu, anlamıyor mu oradakini? Ne yaptınız? Resmen apaçık ortada. İran'ı göndermek için bir proje çizildi ve yapıldı. Diğer bir taraftan takımlar kaybedenler ülkelerde dönüyorlar artık. Bizimkiler geldi mi bilmiyorum. Bununla ilgili de kim sormuş? Hasan, milli takım hoş gelmiş diyor. Gelmişler demek ki. Vallahi benim haberim yok ama Dünya Kupası ile ilgili ilk 1930'da Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay milli takımı, biliyorsunuz değil mi? Dünya Kupası'nın ilk sahibi. İlk Dünya Kupası'nı alan takım. Arjantin'i 4-2 yendiler. Uruguay milli takımı 1930'da İlk Dünya Kupası'nı alan takım oldu ve Dünya Kupası ile ilgili yapılan bir açıklamada en kötü kaleci, sosyal medyada paylaşıldı bu. Ben resmiyetini bilmiyorum. Uğurcan Çakır, ikincisi de Muslera seçildi, Uruguay'ın kalecisi. Buraya kadar haber bu doğrultuda, yani ne var bunda diyeceksiniz belki ama Uruguay Federasyonu'ndan tarihi bir ceza geldi Uruguay milli takımı futbolcularına. En büyük hayal kırıklığı tabii elenmeleri. İspanya muhalifiyle gruptan çıkma şansını kaybettiler. Güney Amerika ekibinde federasyon dönüş için kiralanan özel uçağı iptal etti. Ne haliniz varsa görün kendi paranızla, nasıl dönüyorsanız dönün bilgisi paylaşıldı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama haberin doğruluğundan ziyade hareketin doğruluğu tartışılır işte.

Messi yine golünü atmış abi. Adama helal olsun ya. Şu an gol krallığı yolunda gidiyor. Fransa maçında Dembele'nin yerine 3 golü Mbappe atsaydı şimdi kafa kafayalardı ama Dembele şovu vardı. Helal olsun diyelim. Hayırlı haftalar. Ben de buradayım diyor Almanya'dan. Bahattin Temel hoş geldiniz. Veysel'cim o konuya öyle girilmiyor işte. Öyle, hani kahve muhabbeti yapar gibi yazdığın zaman onlar öyle okumuyor. Öyle olmuyor gari. Ozan diyor ki Kayseri'den Ozan. Uruguaylı futbolcular dönmesi de olur. Afrika'da çölde değiller. Sonuçta Amerika'dalar diyor. Olsun yine de bir ceza verilmiş yani. Dönecekseniz diyor. Kendi imkanlarınızla dönün. Kendi biletinizi kendiniz alın. Sizin için kiraladığımız uçağı iptal ettik deniliyor. Bir çeşit ceza ama gerçekten çok şey beklenen bir takım. İlk Dünya Kupası'nı alan çok da iyi futbolcular var ama olmayınca olmuyor işte. Bizim futbolcularımız içerisinde de kendine göre ifade edebilen çok futbolcu var ama Arda bir başka. Sevgili Arda Güler gerçekten bir başka çocuk. Futboluyla, karakteriyle, duruşuyla, konuşmasıyla, ifadesiyle bambaşka bir adam, bambaşka bir delikanlı. İnşallah Arda Güler gibi futbolcularımızın sayıları çoğalır. Yolları açık olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Japan Delay Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Telefon istersin, vatanda bulursun.

0: Honda Shelogan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir.

getir. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Hadi canım.
1: Hadi, hadi güzelim, hadi. Sağlık haberi. Çok önemli bir sağlık haberi ama bakın. Bize nasıl yarayacak çok merak ediyorum. Uzayda kanser ve genetik hastalıklar gibi tedavisi zor rahatsızlıkların ilaç üretimi için çalışmalar hız kazandı. Aynı ortamda ileri teknoloji elektronik bileşenler de geliştirilecekmiş. Uzmanlara göre tüm bu çalışmalarla küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2035'te 1.8 trilyon dolara ulaşacak. Teknoloji duayeni Tansu'ya uzayda kurulmaya başlanan fabrikalara ilişkin kritik açıklamalar yapmış. Uzayda kanser ilacı. Ya biz dünyadakine doğru düzgün ulaşamıyorduk. Uzaydakine hikaye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
5: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak, sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz.
4: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
5: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
4: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden yarına çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslim Sarı o iddiayı yalanladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım'dı. Yalım, Özgür Özel'in Skorsky helikopter istediğini öne sürdü. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı iddia edildi. Son saldırılar nedeniyle görüşmeler sekteye uğramıştı. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 1400'ü aştı. Binlerce de yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'den yola çıkan ekip Venezuela'ya ulaştı. Selvi Boylu Mal Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Türk sinemasının usta aktörü sanatçı Kadir İnanır'a veda vardı dün. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
6: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
4: Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı. Cenazesi Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. İstanbul Büyükçekmece'de köpek sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak için festival düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi.
1: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST endeksi yeni haftaya %0,10 değer kazancıyla 14.274 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.63, euro 53.09, gram altın 6.102 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 59.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
4: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan isimli safkan kazandı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul açık 34, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 35, Antalya açık 38 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Resul Dindar gibi benim şarkıyı imzalamış. Benim sevdam. Bu sefer ağlatmamış. Hafif orta ritimde güzel bir şarkı imzasını atmış. İkinci saatin 11 dakikası geride kaldı. Sıcaklıklar kendini feci şekilde göstermeye başladı. Dünyada sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin insanların sayısı da yükseldi. Biz de bu konuda uzmanların uyarılarını sizlerle paylaşıyoruz ki tedbirimizi alalım doğrultusunda. Avrupa üzerinden gelen yeni bir dalga. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aşacağını söylüyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 40-45 derecelerde, batıda da 35-40 civarlarını göstereceğini söylüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyrediliyor. Çocuklar ve yaşlıları uzmanlar uyarıyor. İstanbul'da sıcaklık bugün değil de yarın itibariyle 35'i göreceği söyleniyor. Özellikle bugünlerde bebekler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanların saat 11 ile akşam 4 arası dışarı çıkmamaları isteniyor. Uzmanlar uyarıyor, biz de sizinle paylaşıyoruz. Bundan sonrası size kalmış efendim.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.

0: başlıyor.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava uzmanı.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli. Kale Kilit.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Serkan'a Antalya'ya günaydın diyelim. Metin'e Oberhausen'a selam olsun. Aa, geçtik artık, boş ver ya. Futboldan bahsediyor da. Bak futbolda yani, futbol dedin yine konuyu açtın. 11 küsür milyona mı ne aldık bize Ernest Mucci'yi? 10 milyon küsürü biliyorum da net değilim. 8.5'a Trabzon'a sattık. 16 milyona Trabzon'da Napoli istiyor. Bak. Biz sadece bir figürüz futbol için. Geri planda olaylar bizi aşıyor. Sadi diyor ki Samsun'dan, bizim milli takım uçağı iptal olmadı inşallah diyor. Ne yapıyor, havalandı mı bekliyor? Boş ver.

0: basın turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Kavurucu sıcaklar Türkiye'ye geldi. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek. Aynı haber Milliyet'in de manşetinde en sıcak 72 saat manşet. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek. Hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlıksa soykırımın hesabı sorulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 33. istişare kampının kapanışında yaptığı konuşmada bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır, ödenecek borcumuz vardır. Mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Gazze'de bir soykırım yaşandı, halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz, bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak dedi. Özkan Yalım ek ifade verdi. Yine dikkat çeken bir başlık NTV'den, Özgür Özel helikopter istedi iddiası. Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti. Delege imzaları mahkeme yolunda, Hürriyet'in ilk sayfasında dikkat çeken başlık CHP'de Özel Kılıçdaroğlu cephelerini karşı karşıya getiren kurultay tartışması bu hafta yargıya taşınıyor. Özel cephesinin olağanüstü kurultay için genel merkeze teslim ettiği 833 delege imzası ile ilgili 10 günlük süre cuma günü doldu. Ancak Kılıçdaroğlu yönetiminden bu imzalarla ilgili bir yanıt gelmedi. Özel cephesinin sulh hukuk mahkemesine yapacağı başvuruda olağanüstü kurultay için çağrı heyeti de talep edilecek. Bedel ödedik, engelleri aştık. Sabah'ta manşet, AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imza attığını belirten Başkan Erdoğan, çeyrek asırlık destanın bir neferi ve parçası olduğum için kıvanç duyuyorum ifadelerini kullandı. Sabahta logonun yanında dikkat çeken başlıksa felaketin göbeğinde Türkiye umudu. Depremin ardından yıkım yaşayan, Venezuela'ya yardıma koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarıyor. Venezuela'nın yardım çağrısına ilk koşan ülke Türkiye oldu. İki askeri nakliye uçağıyla insani yardım malzemesi götüren AFAD koordinasındaki 75 kişilik arama kurtarma ekibimiz Caracas'ta 14 katlı binanın enkazında kalanları kurtarıyor. Sözcünün manşetine bakalım şimdi de, alçak iftiracının arkasında kim var? Üst başlık, Sözcü'yü susturmak için kullandıkları aparat Türkiye'yi karıştırdı. Sözcü'ye 60 milyon dolar kredi aldı, ödemedi iftirası atan Tamar Tanrıyar, dağıtımımızı yapan Turkuaz'ı tehdit etmeye kalktı, hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıktı. Savcılık adreslerinde bulunamayan kullanışlı maşanın 5 gün önce yurt dışına kaçtığını açıkladı. Postada hemen logonun altındaki başlıkla bitirelim. Büyük ustaya veda. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır dün sonsuzluğa uğurlandı. İlk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, memleketine bıraktığı en büyük vasiyeti barış oldu dedi. Yeğeni Levent İnanır ise organlarını bağışlamıştı. En çok da kalbimi ve gözlerimi alacak olanı merak ediyorum demişti ifadelerini kullandı. Törene birçok ünlü isim katıldı. Kadir İnanır, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Yıllar geçti, kimin okuduğu çok da önem fark etmeyen, önem taşımayan en güzel şarkılardan bir tanesi ama ustalar okuyunca başka bir tat katıyor şarkıya. Birçok mesaj var, okuyabileceğiz mi, zaman yetecek bilmiyorum, değerlendirelim. Günaydın deyip mesaj gönderiyorsunuz bulunduğunuz yerle ilgili. Kendinizi tanıtmadığınız zaman mesajınız havada kalıyor. Avni Pehlivan Antalya'daki dostlarına selam göndersin Samsun'dan. Biz de iletelim oradaki arkadaşlara. Perihan Atalay göndermiş Ümraniye'den. Eskişehir'de arkadaşı varmış, ototamircisi, ona gelsin diyor. Peki gönderdik, inşallah dinliyordur. Yazık olur bizim çocuklar mağdur olmasın, biz mağdur oluruz onları yerine diyor. Kim bu? Samsun. Mağduriyet yaşayan arkadaş. Milli takım Türkiye'ye uçaklı değil yürüyerek gelmeliydi diyor. Yok, o kadar değil, yapmayın ya. Tamam, kızdık, üzüldük, daha fazlasını beklerdik. Ama biraz bir taraftan da evet, çocuklara çok da baskı kurmamamız gerekiyor. Daha önümüzde çok maç var. Atacan Yunanistan'dan selam gönderdi. Kıbrıs'tan Emrah geldi. İstek şarkı çalmıyoruz, sıradakini gönderiyoruz. Bağcılar'dan Tülin günaydın. Sabah şeriflerin hayırlı olsun diyelim. Çok güzel bir Orhan Gencebay şarkısı. Değişik bir çalışma. Masum Kırmızı Gül yorumuyla.

Çalıştığınız ortamdasınız. Aldınız maaş yetmiyor. Zam istesem mi acaba? Yanlış anlaşılır mı? Ya bu para yetmiyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto ekspertiz merkezinde görev yapan yapay zeka ve gelişmiş algoritmalarla donatılmış robot. Lütfen dikkatle dinleyin. Kısa sürede işletmenin maskotu olmuş. Teknik destek veriyor ustalara. Çay ve kahve ikram ediyor. Bunları unutmuyor robot. Ama çok ilginç bir şekilde çok çalıştığını düşünerek patrondan zam istemiş. Robot! Hani robot bakın patrondan zam istiyor. Bizim klasik bir cümlemiz var. Robot gibi yaşıyoruz. Yok biz artık robot gibi de yaşamıyoruz ki. Robot gibi yaşasak zam isteyebiliriz ama robotlar istiyor. Biz isteyemiyoruz. Yalan mı? Sizden bahsediyorum yani. Artık robot gibi de yaşamıyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: afiyet de ye. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto

0: bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
11: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros'a.

0: Ey benim zizil parmak memleket gözlüm diyelim, veda edelim. Güzel bir hafta olsun. Sıcak bir hafta olacak, dikkatli olun. Ki benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ölmez sağ kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Benim Zeynancığım. Bay bay.
1: Gönül dostu, gönül dostu Şener.
2: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM Haber.
2: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
3: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak, sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur.
2: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
3: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok.
2: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden yarına çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel Merkez'in meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslim Sarı o iddiayı yalanladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultayı için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım'dı. Yalım, Özgür Özel'in Skorsky helikopter istediğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı iddia edildi. Son saldırılar nedeniyle görüşmeler sekteye uğramıştı. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 1400'ü aştı. Binlerce de yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'den yola çıkan ekip Venezuela'ya ulaştı. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası, Türk sinemasının usta aktörü sanatçı Kadir İnanır'a veda vardı dün. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
4: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır. Ve aslında o halktır.
2: Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı. Cenazesi Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
2: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bayan Alçakan isimli safkan kazandı. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü. İlaç gibi radyo.
2: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun. İnşallah güzel haberler alıp hafta boyunca birbirimize güzel haberler verebiliriz. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla sağlık.

0: günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak savaş. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
9: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
10: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
11: hava uzmanı. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: size vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Burası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Efendim, radyolarını şimdi açanlara bir kere daha günaydınlar. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir hafta olsun, verimli bir hafta olsun, hayırlı, huzurlu bir hafta olsun inşallah. Güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir hafta olsun. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: afiyet de ye.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Atan.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Bu akü bir numara.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bir

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
4: Kral.
5: Kezban'ın günlüğü.

Dün sıradaki şarkı bana gelsin diyor. Bir Ferdi Tayfur hayranı olarak Ferdi abinin bu güzel şarkısını armağan edeyim. İyi ki doğmuşsun Mustafa, nice güzel günlerin, nice sağlıklı yıl.

0: Fatih'in sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de. Ne iş?

TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: getir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Hindistan, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ancak çıplak ayakla oynamalarına izin verilmediği için müsabakadan çekilmek zorunda kaldılar. O zamandan beri Hindistan hiçbir Dünya Kupası'nda yer almadı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de seni yaradı. Sen de

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken ben yok.

oy. Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sakarya'dan özel güvenlik Murat ve Turgut nöbetteyiz. Sizleri dinliyoruz. Bir isteğimiz var. Tüm güvenlik görevlisi arkadaşlarıma ve sizlere gelsin. Zonguldak'tan selamlar. Kozlu Engelliler Derneği yöneticisi Metin Üstün. Tüm engelliler için senden bir istekte bulunacağım demiş. İsteğini yazmış bu arada. Merhabalar. Adaşım Ali Rıza Tunç. Sinop'tan selamlar. Tüm kralcılara bir isteğim var, iyi yayınlar diliyorum diye bir not iletmişsiniz. Müslüm Babazlar'a çaldım yalnız, haberiniz olsun. İzmir Ödemiş'ten Terzi Erol Özer. Seni 94 yılından bu yana severek takip ediyorum. Sıradaki şarkıda tüm Ödemiş halkına gelsin, Allah'a emanet ol diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Adana Kozan'dan Ömer Bolat ve Terzi İsmail Bürücü. Bizler için de bir şarkı diye notlarını iletmişler. Konya'dan selamlar diyor Serkan Bakmaz göndermiş. O da istek şarkısını yazmış. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros.

karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

Evet, haberlerimize bağlanmadan evvel şöyle mesajlarıma tekrar bir göz atacağım. Samsun'dan Muharrem, sizinle tanışmayı çok isterdim. Nasip olmadı. Şu an eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bizlere de armağan edersen seviniriz demiş. İnşallah bir daha geldiğim sefer tanışırız, görüşürüz. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den selamlarını iletmiş. Nide Merkez'den Derya, sıradaki şarkıyı istiyorum. Ali Bey Antalya'dan çok çok selamlar. Aydın Erdoğan göndermiş mesajı. Sevgili Cevdet kardeşim, Cevdet Anıl, bizim Ayhan'ın oğlu, benim de yeğenim. Sevgili Cevdet Samsun'dan, sağ olsun dün akşam beni havalimanına uğurlamaya da geldi, karşılamaya da gelmişti. Anıl ailesine, özellikle Cevdet'ime çalacağım şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: günlüğü sona erdi.
1: Kral FM Haber.
2: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Haftaya Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi İstanbul'da ittifak için kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bugün NATO Parlamenterler Zirvesi var. NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya geldi. Zirve açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyledi. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz dedi. Ankara'da teyakkuzda 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi ekipler sahaya indi, başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
3: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte...

0: Bu kadro soracak. Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
1: CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım'dı. Yalım, Özgür Özel'in Skorsky helikopter istediğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyer, Kuşadası'nda polise teslim oldu. Tanrıyer hakkında sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayınladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmelerin yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı iddia edildi. Son saldırılar nedeniyle görüşmeler sekteye uğramıştı. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 1400'ü aştı. Binlerce de yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'den yola çıkan ekip Venezuela'ya ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Türk sinemasının usta aktörü, sanatçı Kadir İnanır'a veda vardı dün. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
2: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
1: Sanatçının cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. 14 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni araştırılıyor. Fransa'da da bir paraşüt okuluna ait uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de köpek sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak için festival düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,33 yükselişle 14.321,44 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.300'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.64, euro 53.23, gram altın 6.094 liradan işlem görüyor. Bitcoin 59.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapattı. Ay Yıldızlılar Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan isimli safkan kazandı. Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın oldu. İngiliz pilot sezonun 8. yarışında ikinci zaferini elde etti.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Müslüm Baba'dan çok istek aldım. Bir tane şarkısını hazırladım bu arada. Müslüm Baba severlere armağan olarak göndereceğim. Manisa'dan sevgili Nezih kardeşim kuaför hayırlı haftalar diye bir not iletmiş. Antalya'dan Fadime Esra'daki şarkı eşim Ahmet oğullarım Hasan ve Mustafa'ya gelsin. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum bu arada. Hüseyin Erat Sındırgı'dan göndermiş mesajını Taşköy'den. 5 Temmuz'da geleneksel köy hayrımız var. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız diye bir not iletmiş. Ayın 4'ü ile 12'si arası Sakarya'da yine Kültür Yolu Festivali'nde olacağım sevgili kardeşim. Haberin olsun. Bu arada bu çarşamba günü ayın 1'i itibariyle de yıllık izne ayrılıyorum. 15 gün yayında olmayacağım. Onu da duyurmuş olayım. Gemlik'ten Fatih Bakkal göndermiş. Eczacı olan Şeyda kızıma bir isteğim olacak diye notumuzu iletmişsiniz. Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: Yaş Gibi Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşteri

ediyor. Mine annem bir not iletmiş. Alicim diyor, selamlar gönderiyorum. Batu'ya, torunuma, biriciğime, evlatlarıma selamlarımı iletirsen sevinirim diye bir not iletmiş. Sıradaki şarkıyı göndereceğim sizlere. Sevgili Mete, o da eşime bir isteğim olacak abi, onu çok sevdiğimi iletir. Sıradaki şarkıyı da armağan edersen sevinirim diye bir not iletmiş. Bu arada çok güzel bir şarkı hazırladım. Uzun zamandır da çalmadığım bir şarkıydı. Bu güzel şarkıyla birlikteliğimize devam edelim.

Yaklaşıyoruz. Antalya'dan Ali Can Kurtaran göndermiş mesajını döşeme altından. Hayırlı günler. Bursa'dan Mustafa, bana da bir şarkı çalarsan sevinirim. Sevdiğim Ayşe'ye armağan olsun. Mehmet Çepik, Paris'ten kucak dolusu selamlar. Her zaman olduğu gibi takipteyiz diye notunu göndermiş. Samsun'dan Orhan Ayna, sizleri çok özleyeceğiz. Ali abim diyor, seneye inşallah nasip olursa yine hasret gideririz. Sizi evimizde ağırlamayı da istiyorum demiş. Samsun'dan selamlarını göndermiş sevgili kardeşim. Çok teşekkür ediyorum buradan. Samsun'a da kucak dolusu selamlarımı ileteyim. Çalacağım bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edeyim.

0: afiyet de ye.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tut-

0: arasında. Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum saat 11'den bu yana. Kral dinleyen, beni dinleyen bütün dostlara da teşekkür ediyorum. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Amerikalı ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul açık 34, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 35, Antalya açık 38 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aşkın kıymetini bilenler bahane değil çare arar diyoruz. Sen de benim gibi sevebilseydin. Ferdi abimizi, kralcılarımızı selamladık. Olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz dedik. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden pazartesi, yeni haftaya başladık dostlar. Hepimiz için sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta olsun. 2 saat boyunca duygularınıza tercüman olacak, ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkılar. Bu frekansta doğru yerdesiniz. O halde açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı içimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin sen.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
4: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir
6: adım önde. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Evet, Metin Şentürk'ü 90'lı yıllarda kalbimizi fetheden müthiş yorumu diyebiliriz. Bırakma beni, seven sevdiğini öyle kolay kolay kaybetmeyi göze alamaz. Bırakıyorsa sevgisi fedakarlık edecek kadar derin değildir kardeşim. Bu kadar net. Peki, İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. Dadaşlar diyarına da yazalım reçetemizi. İnsafsız diyelim mi dostlar? Haydi bakalım.

Var mı sevip de aldananlar? Olmaz mı? Uğruna sustuğunuz, savaştığınız, kendinizden vazgeçtiğiniz kişiler bir bakmışsınız ki tüm emeklerinizi hiçe saymış. Siz ömürlük sevmişsiniz, onlar günü kurtarmalık. İşte o noktada kaybettiğiniz için kesinlikle üzülmeyin. Siz kaybetmediniz, sevmeyi öğrendiniz. Onlar ise seven koskoca bir yüreği kaybetti. Gün geliyor, herkes ettiğini yaşıyor. İşte o gün geldiğinde kıymetinizi bilmeyen kişiler yaşadığı o büyük sevgiyi çok arayacaklar ama aradıklarını bulamayacaklar kardeşim. Peki sağlam bir C vitamini yaşayan efsaneyle devam ediyoruz. Bu arada 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında programımızı takip eden dinleyicilerimizin mesajlarını da birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

90'lı yıllarda gönlümüzü iz bırakmış en güzel şarkıları ard arda krallarımızı paylaşırken mesajlarınız içerisinde Bursa Gemlik'ten sevgili Afşin abimiz diyor ki harbi kız eşimden özür diliyorum. Karşılıklı hatalar yapmış olsak da ben kendi adıma ondan çok çok özür diliyorum. Hatalarımı telafi etmek için bir şans diliyorum. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Aynur ablacığım elçiye zeval olmaz. Biz sana ilettik. İnsanlar hata yapabilir ama hatasının farkına varması çok önemli bir durum. Ve bunu telafi etmek için senden şans istiyor. İnşallah sen de bu şansı verirsin. Birbirinizi kazanırsınız diyelim. Bursa'ya da sevgiler, selamlar. İzmir, Kemeraltı'dan Cemalettin abicim sana da selam olsun. Konya'dan Yusuf Çalışkan abimiz de Dökümhane'de bizi dinlemekte. Çok sıcak hava var bir kız. İçimizi serinletecek bir şarkı istiyorum demiş. İlerleyen dakikalarda içinizi serinletecek bir reçete yazacağım ama öncesinde şöyle bir Sinan Özel'e kulak verelim olur mu?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
1: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
1: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
1: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
1: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Sende kaldı yüreğim Burhan Çeçen'in eskimeyen en güzel şarkılarından biridir. Mekanı cennet olsun. İlk saatimizi de yavaş yavaş vurulamak üzereyiz. Çorlu'dan Mustafa Çetin abicim. Bugün senin doğum günümüş. Nice güzel yılların yaşların olsun. İyi ki doğdun. Tüm bugün doğum günü olan dinleyicilerimizin de bu vesileyle doğum günü kutlamış olalım. Çorlu'ya da yazalım reçetemizi. Mukaddesciğim canımsın, Ankara'dan bizleri dinlemekte. Akşam İzmir'e yolculuk varmış, yeni düğünü varmış. Tatlı bir telaş içerisindeler. Ne mutlu size, kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim şimdiden. Balıkesir Gömeş'ten sevgili Şerif kardeşim, eşi Ebru ve oğlu Deniz'e selamlarını göndermiş. Habibler Köyü'nden Süleyman Kayalar'da eşi Dilek ve çocuklarına tüm güzel şarkıları armağan etmekte. Biz de Ebru Yaşar'ın bu güzel şarkısını onlara da gönderiyoruz. Keyifli dinleyin bakalım.

0: ağır be kız.
1: Yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vavakaz. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

0: Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Yeni saatimizi demir attık. Radyolar ışığını açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. Birazcık da şöyle gündemde olan şarkıları yeni saatimizde sizlerle paylaşmak istedim. Onlardan biri var ki Mahsun Kırmızıgül, Belgin ablamızın klasiğini kendine has yorumuyla, sevendiğiyle buluşturdu. Bu şarkıyı da paylaşmadan önce şu anda Ankara'dan İstanbul'a doğru seyri halinde bizi dinlemekte olan kralcılarımız varmış. Melisa'cığım, tatil dönüşü seni dinliyoruz Harbi Kız. Babacığım, İsa, annem, Türkan için bir şarkı rica ediyorum demiş. Hayırlı yolculuklar. Mersin'den programımızı takip eden Yusuf abicim sanayi sitesinde şarkılarımızı resmen iletiyormuş. Eyvallah. Kolaylıklar diliyorum her birinize. Ve son olarak da Balıkesir Havran Çakmak Mahallesi'nden Şemsettin Ercan abicim, sen de selamını göndermişsin. O halde Balıkesir'e de yazıyoruz reçetemizi.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: afiyet de ye.
1: Pronto, pronto tur.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, pronto tur.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Trendeyiz. Ferdi abimizin şarkılarını sabırsızlıkla bekleyen kralcılarımızın yüzünde tatlı bir tebessüm bırakan bir şarkıydı. Hemen sonrasında gönlümün sultanısın diyelim mi? Sinemciğim, İzmir'den selamını aldım. Sarma sararken beni dinliyormuşsun. Kolaylıklar diliyorum sana. Sarması zor ama yemesi de bir o kadar lezzetli olan bir yemektir. Ben de çok severim. Şifa olsun güzelim. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum abi kızı ya. Fatih Karaca şu anda duyacağın şarkı. Sana da armağan olsun. Tekirdağ Muratlı'dan sevgiler selamlar Harbi kız demişler. Eyvallah. Samet Karadeniz selamını aldım. Harbi bacım, İzmir Tire'den seni dinliyorum. Engin ben. Kral Efendi dinleyenler için bir şarkı istiyorum demiş. Yozgat merkezden Mahmut kardeşim. Seni de unutmayalım. Kuşadası'ndan Şaban Bulut kardeşimiz de yoklamada yerini almış. Eyvallah. O halde Kuşadası'na da Ferdi abimizin bu güzel yorumunu hemen gönderiyoruz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele son 32 turuyla sürüyor. Eleme maçlarında bu akşam saat 20'de Brezilya-Japonya, saat 23.30'da da Almanya-Paraguay karşı karşıya gelecek. Saatler gece 4'ü gösterdiğinde ise Hollanda-Fas mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

İnsan fark etmese de sevgi muhtaçtır dostlar. En güçlü görünen yürek bile içten gelen bir sevgiyle huzur buluyor. Gün geliyor, herkes kendisini olduğu gibi kabul edecek bir yüreğe ihtiyaç duyuyor. Böyle bir ihtiyacınız varsa, size kucak açmış, sevgiyle sizi sarmalayacak olan kişilere de fırsat verin. Sevmeyi deneyin. İmparator'un da şarkısında söylemiş olduğu gibi. Peki, Orhan Gencebay'la Babalar İstediğini nihayete erdirme zamanı. Bu arada mesajlarınız içerisinde selamlarını gönderen, yurt dışına programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimiz arasında sevgili Hayri Nisa var. Almanya'dan programımızı dinlemekteymiş. Gurbetçilerimizden sevgiler, selamlar. Sivas'tan Şule Arız, seni de unutmayalım. Konya'dan Sarıkayalı Erdal kardeşimiz de programımıza mesajını göndermiş ve son olarak da Tekirdağ Muratlı'dan selam olsun abi kız demiş. Eyvallah sevgili Samet kardeşim, sana ve Tekirdağ'da bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da bu güzel reçetemizi hemen yazalım.

0: afiyetle. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Nescafe Express modunu

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Banka hesabı herkeste bank. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

Gerek müziğiyle gerekse sözleriyle Kral Zurumuz'un gönlünde tat kurmuş bir şarkı diyebiliriz. Erol Budan ve Harabe Gönlüm vallahi ruhumuza ilaç gibi geldi. Şöyle mesajları bir toparlayalım istiyorum. İzmir'den Ural Çakmak, Gökhan Güney'den bir şarkı arzu etmişsin. Birazdan paylaşacağız, hatta şu anda duyuyorsundur. Keyifli dinle güzelim. Osmaniye'den selamlar Harbi Kız, Rahimeciğim. Canımsın damar şarkıların çok güzel demiş. Eyvallah. Samsun'dan cezaevinde bizi dinlemekte olan Özcan Demirel kardeşimize de sağlam bir reçete yazıyoruz. İstanbul'dan programımızı takip eden Gazi Osman Paşa'dan Tülay Kuru, Samsun Kavak cezaevinde yatan Özcan'ım için bir şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Umuyorum ki sıradaki şarkı duygularına tercüman olacaktır. Allah kurtarsın diyelim. Tüm kadar mahkumlarımıza da selamlar, sevgiler. Peki az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.

0: Mutlu günler. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Haftaya Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya geldi. Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. İsrail'in Amerika-İran arasında varılan anlaşmayı engellemeye yönelik çabalarının önüne geçmek için de parlamenterlerden destek istedi.
1: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Son olarak Lahey zirvesinde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artırıyor, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
0: Meclis Başkanı Kurtulmuş da küresel barış için diplomasinin önemine vurgu yaptı. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi.
2: Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Büyük yenilikler içerisinde olmuş, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisinde ön plana çıkmış ve savunma alanında çok önemli savunma sanayi ürünlerini üretmiş bir ülke olarak bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak ve bu çerçevede Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan %5 savunma harcamaları konusundaki kararlılığının da bütün üye ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah savunma sanayindeki bu gelişmeler, Türkiye'nin gelişmeleri üye ülkelerle de işbirliği içerisinde daha güçlü noktalara gelecektir.
0: Ankara'da Teyakkuz'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi ekipler sahaya indi. Başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Amerika ve İran arasındaki teknik görüşmeler yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Rusya'nın içinde olduğu krizi değerlendirdi. Akaryakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi. Putin, Ukrayna müzakereleri için Amerika'dan bir ekibin Rusya'ya gideceğini de belirtti. Pakistan-Afganistan arasında sınır çatışmaları sürüyor. Pakistan'ın istihbarat operasyonunda 29 Afgan savaşçıyı öldürdüğü ifade edildi. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
0: Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım Güney Afrika'yı 1-0 yenen Kanada oldu. Kupada bu akşam tur atlayan 3 takım daha belli olacak. Saat 20'de Brezilya, Japonya, 23.30'da Almanya, Paraguay, gece 4'te ise Hollanda, Fas karşılaşmaları oynanacak. İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili, en sıcak günler çarşamba ve perşembe olacak. Yarın İstanbul açık 32, Ankara açık 33, İzmir ve Bursa güneşli 36, Antalya güneşli 37 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar. Yol durumu.
7: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti. Kaan.

29 Haziran günlerden pazartesi, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Sevgili Harbi Kız'a teşekkür ediyorum. Yaşattığı güzelliklerin devamının gelmesi temennisiyle. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan kralcılarımız. Yine birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına yer vereceğiz. Bu güzel şarkıları alemin kralında kralcılarımızla paylaşacağız. Az sonra da nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız.

0: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
1: uzmanı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir
1: adım önde. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı, son 32 turuna geçildi ve ilk maçı ev sahiplerinden Kanada ile Güney Afrika oynadı. Kanada 1-0 kazandı son bölümde gelen golle ve adanın son 16 turuna yazdırdı. Kanada futbolu için tarihi başarı devam ediyor. Dünya Kupası ile ilgili bazı notları, bazı sayıları paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar 4 milyon 500 bini aşan bir taraftar katılım var 2026 Dünya Kupası'na. Bu bir rekor. Tanzonlarda 5,5 milyon taraftar bir araya geldi. 215 gol atıldı şu ana kadar. Dünya Kupaları tarihinin en golcü turnuvası oldu ve devam ediyor. Lionel Messi 19 gole ulaştı. 6 Dünya Kupası'nda oynadı. Turnuva tarihinin en golcüsü ve henüz kupanın bitmediğini hatırlatalım. En golcü ülke Fransa oldu. 10 gole ulaştı bu Dünya Kupası'nda. Turnuvanın şu ana kadar en çok taraftar çeken maçı açılış maçı oldu. Maracana stadında Meksika, Güney Afrika mücadelesini 80.824 yetkili seyirci tribünlerden takip etti. Son olarak bugün Brezilya ile Japonya mücadelesi. Brezilya ile Japonya deyince çocukluğumuza Tsubasa diyebiliriz. Hemen Tsubasa'nın kısa bir hikayesini anlatalım. Tsubasa futbolunu geliştirmek için Sao Paulo'ya gidiyor. Futbolu Brezilyalılardan öğreniyor ve döndükten sonra Japonya ile ilk büyük finalinde karşılaşıyor. Brezilya Dünya Gençler Şampiyonası'nda ve finalde Japonya Tsubasa'nın hat-trick'iyle 3-2 kazanıyor. Bakalım Tsubasa mı yoksa gerçek sambacılar mı kazanacak? Akşam öğrenmiş olacağız.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

Programın bu bölümünde fantezi müziğinin en güçlü seslerine tabii ki yer veriyoruz. Bu arada 0532 703 92 çift 0. Tekrarlayalım. 0532 703 92 çift 0. Kralcılarımızın bizlere ulaşacakları WhatsApp numarası. Rahmet ve dua ile analım. Ferdi Özbeğen'in çok sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Evet, bu şarkı benim diyen kralcılarımız, zannediyorum ki sizler de radyolarınızın başında unutulmayan şarkılara benim gibi eşlik ediyorsunuz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
5: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: afiyetle ye.
1: Kışın sıcak kesin fena, gürültü yok, kafan rahat. Baplas'ta, oh ne rahat hayat.
2: Baplast, hayat iyi pencereyle rahat.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Baplas'ta, oh ne rahat hayat.
2: Baplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot garaj oto ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

beni düşün. Şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir sürgünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarınla, beni düşün, beni düşün.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım Güney Afrika'yı 1-0 yenen Kanada oldu. Kupada bu akşam tur atlayan 3 takım daha belli olacak. Saat 20'de Brezilya-Japonya, 23.30'da Almanya-Paraguay, gece 4'te ise Hollanda-Fas karşılaşmaları oynanacak. İsmail Kartal eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşımı servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Malum artık sıcaklar kendini iyiden iyiye gösteriyor ve Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklıklar artıyor. Özellikle biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Kralcılarımızı uyaralım tabii ki ve devam edelim kaldığımız yerden. Programın son saatindeyiz. İkinci saati içerisinde 17'de İzmir'e bağlanacağız. Kaptanımız mikrofonu devralacak. Sevgili Harbi Kız'dan mikrofonu devraldık. Aynı güzellikte devam edelim kralcılarımız. Birazdan da hem Orhan Baba hem Müslüm Baba hayranlarına sevilen ve radyolarında kralcılarımızın duymayı arzu ettiği şarkısına yer verelim mi?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Hayatımıza damgasını vuran şarkılar her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. İstanbul'dan Metin Bey'e armağan olsun şarkı. Öncelikle Metin Bey'den sevdiklerine hediye edelim. Araçlarında dinleyen kralcılarımız var. Bünyamin Bey, iyi seyirler dileklerimi iletiyorum. Memlekete gidiyoruz demişim. Aman dikkat diyelim. Yollarda bizi dinlemekte olan kralcılarımız, trafik kurallarını ihmal etmeyelim. Kazasız belasız sürüşler dileklerimizi de iletelim. Aydın'a selamlar gönderiyorum. Nurcan Hanım'a armağan olsun şarkı. Almanya'ya bir dönüş yapalım. Almanya'dan Buket sıradaki şarkıyı sevdiklerine armağan etti ve Türkiye'de bulunan ailesine. Fransa'dan Bekir Bey, çalışıyoruz ve sizi dinliyoruz demiş. Kolaylıklar diliyorum. Ortamda bulunan tüm kralcılarımıza da, gurbetçilerimize de bu özel şarkılarımızı tabii ki hediye ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

Zamanda su misali akıp geçiyor. Geldik veda faslına. Az sonra sevgili kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. İzmir'e bağlanacağız. Yarın saat 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'ın hemen sonrasında Alemin Kralı'nda buluşmak, kavuşmak dileğiyle sağlıklı, huzurlu, mutlu, keyifli bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Mikrofon Kaptan Şener'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. NATO parlamenterler zirvesi kapsamında NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya geldi. Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. İsrail'in Amerika-İran arasında varılan anlaşmayı engellemeye yönelik çabalarının önüne geçmek için de parlamenterlerden destek istedi. Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı verildi. Tanrıyar'ın tüm dijital materyallerine el koyuldu. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Direktör Gebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Avrupa'da can kayıplarına neden olan kavurucu sıcaklar Türkiye'de de etkili olmaya başladı. Uzmanlar uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve yeterli sıvı tüketimi hayati önemde. Özellikle de kalp ve damar gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Konunun ayrıntılarını kardiyoloji uzmanı doçent doktor Sena Sert Şekerci NTV'ye anlattı.
5: Sıcak havalarda vücut aslında sıcakla baş etme yöntemi olan terlemenin getirdiği sonuçları biz negatif olarak kalp damar sistemi üzerinde yük olarak görüyoruz. Aslında vücut terleyerek vücudun ısı dengesini korumaya çalışıyor. Vücut kendini serinletme yöntemine gidiyor ama genişleyen damarların içerisindeki basınç düşüyor ve kan basıncında düşüklükler düşük tansiyona neden olabiliyor. O yüzden normalde de tansiyonu düşük olan kişiler çok fazla sıcağa maruz kaldıklarında sersemlik hissi, baygınlık, fenalaşma gibi neticelerle karşılaşabiliyoruz. Bazı hastalarda özellikle sıcağa karşı hassasiyet daha belirgin olduğu için mevsimsel bir ayar yapılması gerekebiliyor. Örneğin yaz dönemlerinde sıcak illere gidecek olan hastalarda bazen ilaçların dozunu azaltarak gönderiyoruz hastalara. Bir de terleme ile beraber ciddi miktarda sıvıyı kaybediyoruz. Bu da hastalarda sıvı kaybının neden olduğu kalp duvarlarının üzerindeki yükün artmasına neden oluyor. Özellikle hali hazırda kalp yetmezliği olduğunu bildiğimiz hastalarda ciddi bir kalbe iş yükü getiriyor. Aynı zamanda magnezyumun, potasyumun kaybedilmesi de ritmi riskini yaratıyor. Nabzın hafif hızlanmasını normal bireyler bile bir çarpıntı olarak algılayabilir sıcaklarda. Sağlıklı genç bireyler üzerinde yeterli sıvı alın.

0: olması durumunda çok negatif etkileri olmaz ama yaşı ilerlemiş kişilerde, sizlerin de vardır muhtemelen çevresinde, gün içerisinde bir bardak su içmeyi bile unutan kişiler oluyor. Çünkü vücuttaki susama merkezinin hassasiyeti azalıyor yaşla birlikte. Yerine koyma konusunda bir şekilde bir hatırlatıcı, bir uyarıcı bulundurmakta fayda var. Özellikle ileri yaş ve su içmeyle arasının hiç olmadığını bildiğimiz kişilerde, kalp damar hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, aritmisi olan ve aynı zamanda da yaşı ileri olan bireylerde kaybettiği sıvıyı göz önünde bulundurarak bol bol sıvı ve mineral takviyesi sağlamamız gerekiyor.
1: Pakistan-Afganistan arasında sınır çatışmaları sürüyor. Pakistan'ın istihbarat operasyonunda 29 Afgan savaşçıyı öldürdüğü ifade edildi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım Güney Afrika'yı 1-0 yenen Kanada oldu. Kupada bu akşam tur atlayan 3 takım daha belli olacak. Saat 20'de Brezilya, Japonya, 23.30'da Almanya, Paraguay, gece 4'te ise Hollanda, Fas karşılaşmaları oynanacak. İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla oldun. Şimdi mikrofonda olma sırası bizde. 29 Haziran 2026 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Hepimize sağlıkta, sıhhatte, huzurda ve iyi haberler aldığımız bir hafta olarak gelsin diyelim. Hepimiz bu haftayı böyle geçirelim. Güzel haberler alalım değil mi canlar? Artık ihtiyacımız var. Havalar çok sıcak. Biraz önce bültenimizde de aktarılmıştı. Kronik rahatsızlığı olanlar, özellikle kalp damar problemi yaşayanlar bu sıcak havalarda gerekmedikçe çok fazla dışarı çıkmayın canlar. Bakın, Avrupa'da birçok can kaybı var. Aman dikkat diyelim. Hepimize sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta olsun. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuk ve seyriniz başlıyor. Şarkılarımızı paylaşmaya başlayalım. Hazırsanız buyurun, yaslanın koltuklara. Gün batımına yaklaşırken bu güzel şarkılar sizler için çalmaya başlasın.

0: Kentaki risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evi.

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: afiyet de ye.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele son 32 turuyla sürüyor. Eleme maçlarında bu akşam saat 20'de Brezilya-Japonya, saat 23.30'da da Almanya-Paraguay karşı karşıya gelecek. Saatler gece 4'ü gösterdiğinde ise Hollanda-Fas mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Güzel şarkılarımızı dostlarımıza ulaştırmaya başladık. İletişim bilgilerimizi hatırlatma vaktidir. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yine mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Canlar arama bölümüne Kral FM Kaptan Şener yazın, çıkan profili takip edebilir. Direkt mesaj bölümünden mesajlarınızı sizler de ulaştırabilirsiniz. Kimler nerelerden dinliyor? Hemen vakit kaybetmeyelim ve şöyle mesajları bir dillendirelim. Kaptan kardeş, sıradaki şarkıyı İzmir Yamanlar'daki Çatalkaya geri dönüşümde çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Hüseyin Akbaş, armağan olsun efendim, selamlar, iyi yayınlar diyor. Kral Pop Radyo memleketimizin ayağımıza getiriyor her açıyla. Haber, müzik, radyo hepsi mükemmel. Sıradaki şarkıyı Ege bölgesi geneline armağan ediyorum. Her milimini çok özledim. Ege bölgesinde olanlar, sizi dinleyenler bizim için derin bir nefes alsın, güneşe baksın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Tuğçe Bayar göndermiş. Evet, kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu da dinlemeyi unutmayın. Unutmayın canlar, ihmal etmeyin. Radyolarınızın hafıza bölümünde ikinci sırada Kral Pop Radyo mutlaka olsun. Alanya L tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatan eşim Hüseyin Balcı için bir şarkı isteyebilir miyim demiş dinleyicimiz Türkan Hanım galiba. Sevgili Şahin kardeşim, iyi yayınlar abi demiş. Mesai başında seni dinliyoruz abi. Harun Usta ve ekibiyle selamlar. Selam olsun diyelim Şahin Bodurer kardeşime, yanında bulunan güzel yüreklere. Torbalı'da bizleri dinleyen canlar, hepinize armağan olsun şarkılarım. Yakup El bizleri dinliyormuş. Selamlar, yine birçok video ulaştırmış. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Kaptan Şener Osmaniye'den selamlar demiş. Rahime Topal'ın satırları. Beni arkanızı dönmekle sınamayın. Ben bakmaya doymadığım yüzlere bile sırtımı döndüm. Yaptıklarımın hiçbir kıymetinin olmadığını anladığım günden beri hiç kimse için kılımı kıpırdatmıyorum artık demiş. Gönderdiği satırlar böyleydi. Peki, Bursa Kestel'den bizleri dinliyor Eren Karadeniz Mudanya'da, Mustafa abime selam olsun demiş. Armağan olsun şarkılarımız. Tülay Keskin güne bir söz bırakmış bugün de. Hemen bakalım ne yazmış. Belki gözlerimin baktığı yerde değilsin ama bil ki gözlerimin daldığı her yerdesin diyor. Güzel satırlar, teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun diyor. Hepimizin çok güzel bir pazartesi akşamı olsun. Alemin kralındasınız. İlk mesajları dillendirdik. Yolculuk seyre. Şarkılarımıza devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: afiyetle ye.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan...

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç Gibi Radyo.

Sakarya Pamukova'ya bir selam gönderelim. Camcı Bahtiyar Solak, Atilla Kaya'dan bir şarkı demiş ve Atilla Kaya'nın mezarının başından bir fotoğraf karesi göndermiş. Ruhu şad olsun diyelim. Değil mi, kıymetli değerlerimiz ya vallahi. Ziyaret ettim diyor. Unutmayalım eskileri demiş. Yüreğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Programlarımızda ara ara yer veriyoruz. Yine çalmaya devam ederiz. Şarkılarıyla yaşatmaya devam edeceğiz o değerlerimizi. Hemen bakıyorum burada kim varmış. Selamlar diyor, Koyul Hisar'dan nöbette izliyor Serhat abimle birlikte bir şarkı mümkünse demiş. Meslektaşlarımın, güvenlik görevlilerin haftasında kutluyorum demiş. Güvenlik görevlilerimizin haftası mı? Vallahi kutlu olsun, hayatımızın her yerindeler canlar ya. İyi ki varlar gerçekten. Böyle bakıyorsunuz metro istasyonundan yaşadığımız sitelere kadar, iş yerlerimizden birçok toplumsal alanda güvenlik görevlisi dostlar hayatımızdalar. İyi ki varlar. Selam kaptan, hoş geldin. Senin saatin güneşin batışı ve serinlik demek. Fenalardayım diyor. Yaz başlamadan bitsin diyenlerdenim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler, selamlar. Bir de güzel bir şarkı olursa iyi olur demiş. Sıradaki bütün şarkılarımızın hepsi armağanı olsun. Ne demek? Tuğba Zaman'ın ulaştırdığı satırlardı. Sevgili Kralcılar, ilk saati de bu güzel mesajlarla tamamlayalım istedim. Saat başı ana haber bültenimiz var biliyorsunuz. 18'de günün gelişen haberlerini alalım. Türkiye gündemi de yoğun. Dünyadaki gelişmelere de şöyle bir bakalım. İkinci saatte yine güzel şarkılarımızla pazartesi gününü akşam güneşi vakitlerine kavuşturacağız. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 29 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Haftaya Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya geldi. Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. İsrail'in Amerika-İran arasında varılan anlaşmayı engellemeye yönelik çabalarının önüne geçmek için de parlamenterlerden destek istedi.
5: Zirveden temel beklenti. Müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Son olarak Lahey zirvesinde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artırıyor, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
4: Ankara'da teyakkuzda 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi ekipler sahaya indi. Başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Amerika ve İran arasındaki teknik görüşmeler yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. CHP Grup Başkanı Özel, İzmir'de yeni parti iddialarına ilişkin konuştu. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, yeni siyasetimiz ev kadınlarının, gençlerin, emeklerin yeni partisidir dedi.
6: Partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının

0: yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi, umudunu yarından geçmiş gençlerin ve onun ailesinin yeni partisi ya da yeni siyaseti olarak eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan, hep zenginin kazandığı, yoksulun kaybettiği günleri geride bırakan, emekliye vefasızlık yapanları geride bırakan, hakkı alan, hep birlikte çalışan, büyüyen, üreten ama hakça bölüşen, hakça bir vergi düzeniyle sizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
1: İzmir'de makilik alanda yangın çıktı. Alevlere 7 uçak ve 6 helikopterle havadan, çok sayıda iş makinesi ve personelle karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çaba sarf ediyor. Almanya'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltına alındı. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor, soruşturma devam ediyor. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 1500'e yaklaştı, binlerce de yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'den yola çıkan ekip Venezuela'ya ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü, 14 kişi yaşamını yitirdi. Fransa'da da bir paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım Güney Afrika'yı 1-0 yenen Kanada oldu. Kupada bu akşam tur atlayan 3 takım daha belli olacak. Saat 20'de Brezilya-Japonya, 23.30'da Almanya-Paraguay, gece 4'te ise Hollanda-Fas karşılaşmaları oynanacak. İsmail Kartal, eğer göreve Aykut Kocaman getirilseydi onun kadar mutlu olurdum dedi. Transfer planlamalarını tamamladıklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratacağız ve şampiyon olacağız ifadelerini kullandı. Beşiktaş yeni sezonda kullanacağı formaları tanıttı. Formalar hem mağazalarda hem de internet sitesinde 6099 liradan satışa çıktı. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili. En sıcak günler çarşamba ve perşembe olacak. Yarın İstanbul açık 32, Ankara açık 33, İzmir ve Bursa güneşli 36, Antalya güneşli 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşımı servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ile ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Şöyle ikinci saate üzerimizdeki rehaveti atalım, hareketli güzel şarkılarımızı da açalım istedim. Yollardaki canlar hepinize iyi yolculuklar, mesaideki güzel yüreklere bu hareketli şarkılar ortak olsun, mesailerine eşlik etsin ve keyifle geçsin mesaileri diyelim. Görev başındaki kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, bizim için nöbette görevde olan tüm canlara da vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun. Güvenlik görevlilerimizin de haftasıymış, onlara da selam olsun diyelim. Ve istirahatteki dostlara da çok güzel bir pazartesi akşamı olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM farkıyla şarkıları paylaşmaya devam edelim. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
5: uzmanı. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu ya.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
7: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

İkinci saatimiz yolculuk ve seyre devam ediyoruz. Bu arada sevgili kralcılar, bir kan anonsumuz vardı. Onu hemen aktaralım. Yolculuğumuz, seyrimize öyle devam edelim. Çamşakur Hastanesi A blok kan merkezi B1 katta bulunan bir hasta için acil olarak A grubu RH pozitif kana ihtiyaç varmış sevgili kralcılar. A grubu RH pozitif kana ihtiyaç varmış. Kan grubunuz uyuyorsa, kan vermenize engel bir durum yoksa iletişim numarasını aktaralım. 0506 405 37 70 0506 405 37 70 hasta yakınının irtibat numarası. Kan vermek isteyen kralcılarımız bu irtibat numarasından ulaşabilirler diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, şifa diyelim. Nerede varsa şifa bekleyen canlar. Evet, sağlık her şeyin önünde geliyor canlar be. Vallahi gerisi koskoca sıfırlar. En başta sağlık bir, geri kalan her şey, malınız, mülkünüz, yaşamınız, aileniz, dostlarınız, hayatınız sıfırlar. Onlar ne kadar çoksa tabii ki çok güzel, ama başındaki bir sağlık, eğer o yoksa hiçbir değeri kalmıyor. Elde var, sıfır oluyor. O yüzden bütün değerlerin başındaki sağlığımız yerinde olsun diyelim. Efendim, inşallah aranan kan bir an önce bulunsun diyelim. Birazdan ikinci saatin yoklamaları radyolarınızda olacak. Kimler bizleri dinliyor yayında paylaşacağız.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Mısırlı kaleci 2018 yılında Rusya'daki Dünya Kupası'na 45 yaşındayken katıldı. Ayrıca turnuvadaki son maçında Suudi Arabistanlı Fahad Al-Muwallad penaltı vuruşunu kurtaran Hadari, turnuva tarihinde penaltı kurtaran en yaşlı kaleci unvanının da sahibi oldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi rahat.

Söz vermiştik, şöyle hemen döneyim. Kralcılar nerelerden yazmış, neler paylaşmış, mesajlarınızı dillendirmeye çalışalım. Emine Hanım Hollanda'dan, güzel yüreklim can kaptanım, yeni hafta başladı. Her ne kadar çok olumsuzluklar olsa da dünyada ve çevremizde, yine de umutsuzluğa kapılmadan güzel dileklerimizle girelim. Pozitif ve sevgi dolu düşünerek etrafımızdaki güzellikleri görürüz demek istemişsiniz herhalde. Peki. 2 saat çaldığın şarkılar, türkülerle ruhumuza, gönlümüze şifa olsun demiş. Sağolunuz, yüreğinize sağlık. Hollanda'ya selam olsun. Filiz Kıtay takipteydi. Yine o da, kaptanım hoş gelmişsin, İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Ben de yoklamadaki yerimi aldım, radyonun başındayım. Paylaşacağınız şarkılara kulak veriyorum. Kaptanım, yüzümüzdeki tebessüm, yüreğimizdeki umutlar hiç solmasın. Sizi seviyoruz, Allah'a emanet olun. İzmir'e selam olsun sizin nezdinize demiş. Teşekkür ediyoruz. Tuğba Çalık, iyi haftalar. Dün toprağa verilen Kadir İnanır'a Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Bir de sevgili Soner Arıca'ya başsağlığı diliyorum. Üst üste kayıplar oldu. Hem annesini hem de dayısını kaybetti. Kolay değil diyor. Eyvallah, paylaşım için teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun diyelim. Ardı ardına iki kardeş yaşamdan uğurlandı değil mi? Neslihan Hanım, güzel yüreklim hoş geldin. Güzel, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Buradayım, dinleme deyim. Allah'a emanetsin can kaptan diyor. Mehmet Ali kardeşime hoş geldin demiş abi. Deniz Savas'tan selamlar. 2-3 gündür kulağım duymuyor abi. Yani benim yayın yoktu. Tedavi oldum. Bugün yayın geri geldi artık demiş. Eyvallah. Peki. Geçmiş olsun diyelim Mehmet Ali. Beyhan Latife Hanım, ben de buradayım diyor. Leyla Zeynep Bozkan takipteydi. Mutlu, huzurlu bir pazartesi. Keyifli, güzel bir hafta olsun hepimize demiş. Turgay Varol, hoş geldin kaptan. Kolay gelsin diyor. Hayırlı haftalar dilemiş o da. Yine Sema Doğan, Gölbaşı'ndan takipteydi. Selamlarımızı iletelim. Nilgün Güllüoğlu, selamlar olsun efendim hepimize. Güzel bir hafta olsun, sağlıklı, mutlu. İzmir'deyim, iyi yayınlar, sevgiler demiş. Selam olsun diyelim. Mehmet Çelebioğlu, kaptan hoş geldin. Kronik hasta olanlar için dışarı çıkma diyorlar. Sistem bizi evde oturtmuyor ki, bizi yoruyor maalesef demiş. Vallahi bir yandan da haklısınız yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yaşamamız gerekiyor değil mi? Çıkmak zorunda da kalıyoruz yani. İşlerimiz var, çalışacağız. Artık tedbirli olacağız, yapacak bir şey yok. Kendimize iyi bakacağız. Ayten ablamız, Nurhan Kazmacı, Sude Naz, muhterem ablamız, Nazlı Mevcil, Suna, Sakine Hanım ve İsmail Bey. Sizlere de selamlarımızı iletelim. Şarkılarımızla seyre devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: devam ediyor.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri...

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Bugün programı efsanelerle tamamlayalım. Sevgili Melis'imize mikrofonu teslim edelim. Yeni hafta sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk getirsin diyelim canlar. Her birimiz için güzel bir hafta olsun. Bu arada bir kan anonsu vardı. Onu tekrar edip öyle noktalayacağım. Çamşakura hastanesinde yatmakta olan bir hasta için acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç varmış. Hastamızın ismi Hasan Altunbaş. Evet, irtibat numarası 0506 405 3770. 0506 405 3770. İnşallah aranan kan bulunsun diyelim. Sevgili kralcılar, yarın yine aynı saatte kanımızın hemen sonrasında 17'de buluşmak, paylaşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

Benden uzak olsun Ersin Mağara. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar,

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 29 Haziran Pazartesi haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Haftaya Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında NATO'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya geldi. Haber ajansların ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenterler zirvesinde kürsüdeydi. Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi. İsrail'in Amerika-İran arasında varılan anlaşmayı engelleme yönelik çabalarının önüne geçmek için de parlamenterlerden destek istedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş da küresel barış için diplomasinin önemine vurgu yaptı. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz dedi. Geçelim Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye. Amerika ve İran arasındaki teknik görüşmeler yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. Amerikan Başkanı Trump, İran görüşme talep etti. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. Sözcü.com.tr var sırada. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yeni parti iddialarına ilişkin konuştu. Özgür Özel, parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, yeni siyasetimiz ev kadınlarının, gençlerin, emeklerin yeni partisidir dedi. Habertürk.com'da başlık, Tanrıyar serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı verildi. Tanrıyar'ın tüm dijital materyallerine el koyuldu. TRTHaber.com'la devam edelim. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 1500'e yaklaştı, binlerce de yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'den yola çıkan ekip Venezuela'ya ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Rusya'nın içinde olduğu krizi değerlendirdi. Akaryakıt ihracatını yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi. Putin, Ukrayna müzakereleri için Amerika'dan bir ekibin Rusya'ya gideceğini de belirtti, diyor sabah.com.tr'de. CNNTürk.com'a geçelim. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü

0: Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Direktör Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olaylarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekti. Tekrar ntv.com.tr'ye dönüp net gündemi sonlandıralım. Avrupa'da can kayıplarına neden olan kavurucu sıcaklar Türkiye'de de etkili olmaya başladı. Uzmanlar uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve yeterli sıvı tüketimi hayati önemde. Özellikle de kalp ve damar gibi kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Gündem. Net gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili. En sıcak günler çarşamba ve perşembe olacak. Yarın İstanbul açık 32, Ankara açık 33, İzmir ve Bursa güneşli 36, Antalya güneşli 37 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 29 Haziran 2026 günlerden pazartesi, haftanın ilk gününü artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Pazartesi akşamını kralcılarımızla en güzel şarkılarla karşılıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Son derece sıcak bir havayla karşı karşıyaydık. Yaz mevsiminin artık tam manasıyla kendini hissettirdiği bir günü geride bırakıyoruz. Akşam serinliğinde en kral şarkılarla yolculuğumuz başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Sağlık, sıhhat yerindedir. Mesailer tamamlandı, yollara çıktı kralcılarımız. Akşam mesaisine başlayacak olan dinleyicilerimize de çalışırken kral şarkılarla eşlik edeceğiz. Hazırsanız buyurun başlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Adası'nı sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Pronto Tur.
1: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: Göbeki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Avrupa'yı günlerdir kasıp kavuran sıcak hava dalgası bugün itibariyle ülkemize giriş yaptı. Aman ya Rabbi, yaz mevsimini iliklerimize kadar hissettiğimiz bir günü geride bırakıyoruz. Allah'tan akşamımız var da şöyle serinlikte bir oh çekiyoruz değil mi sevgili kralcılar? Böyle havalarda, kışın çok sert soğuklarda, yazın kavurucu sıcaklarda özellikle işi gücü dışarıda olan kralcılarımıza, vatandaşlarımıza Allah kolaylık versin hepinize. Sürekli trafikte olan kralcılarımız, yani bir arabaya biniyorlar, klima soğuk soğuk serin serin üflüyor, arabadan iniyorlar 50 derece sıcakla, yani hissedilen o tam böyle öğlen vaktinde karşı karşıyalar. Kendinize dikkat edin, uzmanlar zaten uyarmıştı geçtiğimiz haftadan bu yana, geliyor o sıcaklar buraya diye. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, şekeri, tansiyonu, kalbi olanlar kendilerini güneşten korusunlar. Bir yandan hayat devam etmek durumunda, elbette işimizi gücümüzü halledeceğiz, mecbur dışarı çıkacağız ama mümkün mertebe gölgeden gölgeden, çok da klima soğuğuna, sert soğuğuna maruz kalmadan bu günleri kazasız belasız atlatalım inşallah. Kışın sonlarına doğru yaz sıcağını hepimiz çok özlüyor oluyoruz ama böyle bir geldi mi, değil mi, Afrika sıcağı bu sefer kaçacak yer arıyoruz. Sıvı tüketimine dikkat edeceğimiz, aynı zamanda güneşle aramıza mesafe koyacağımız o günler geldi çattı. Hepimize sağlıklı güzel günler diliyorum.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele son 32 turuyla sürüyor. Eleme maçlarında bu akşam saat 20'de Brezilya-Japonya, saat 23.30'da da Almanya-Paraguay karşı karşıya gelecek. Saatler gece 4'ü gösterdiğinde ise Hollanda-Fas mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

En kral akşam şarkılarını Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu çalar. İşte ispatı. Arada bir de böyle kralcılarımızla birbirimize hal hatır sorarsak, günün kritiğini yaparsak değil mi? Azıcık muhabbet edersek çok daha güzel olacak. Haydi buyurun, hatırlatmalarımı yapayım. Müsait olan kralcılarımızı yayınımıza bekliyorum. 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık sevgili kralcılar. Bana orası daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz için MLS Akçay hesabındayım. Kodlayarak söyleyeyim, harfler karışıyor bazen. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yeniden Şelogan yola çıktı. Eko J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

Evet, bu akşam ilk olarak Almanya'ya gideceğiz. Sonra oradan sınırlarımız içinde çok güzel bir memleketi selamlayacağız. Erzincan'a geçeceğiz. Almanya'dan sevgili Cemal demiş ki, sesini duyduğuma çok sevindim Melis. İnşallah sürekli yayın saatin artık bu saattir. Öyle, öyle oldu. Geçtiğimiz pazartesi başladık Cemal. 19-21 arası artık her akşam en kral şarkılarda buluşacağız kısmet olursa. Çok teşekkür ederim güzel sözlerine. Memleketini selamlamış, Çorlu'ya bir selam göndermiş. Bütün aile, eş, dost, akraba orada zannediyorum. Meriç ailesine ve Kral FM dinleyicilerine selam olsun demiş gurbet ellerden. Teşekkür ederiz. Aldık selamını, başımızın üstüne koyduk. Sağ olasın. Erzincan'dan sevgili Yunus Emre dinliyor. Burcu ile beraber, eşiyle beraber balkonda çay içip şarkıları dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Burcu'ma armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam. Hem selamı aldık hem de çok güzel bir not iliştirdik mesajın sonunda. Burcu şu anda şöyle tatlı bir tebessüm ediyordur herhalde. Değil mi Burcu? Çok seviyorum böyle mesajları. Tam adresine ulaştı. Bir de şarkı çalarsak harika olur.

0: Zirvenin tek sahibi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin

0: egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: yavaş.
1: İyi gün ablacığım, yeni saati açarken seni selamlayayım. Mesajlarını hep görüyorum. Bazen okuyabiliyorum, bazen okuyamıyorum. Zaman bulamıyorum çünkü. Önceliğimiz şarkılar. Şöyle güzel şarkılar çalarken hem akşam çayı içilir, hem çalışılır, hem dinlenilir, hem yollarda çok keyifli araba kullanılır, değil mi? Çok kralcımız var şu anda, akşam mesaisinde olan kaptanlarımız var, uzun yollarda olan. Akşam yemeği faslını bitirip balkonda çayını serinlikte şöyle içerken dinleyen. Tam bir yaz akşamı, tam bir yaz akşamı şarkıları, işte bu şarkılar. Sizi 90'lı yıllara götüreceğim. Sana selam etmek istedim. Büyükçekmece'den dinleyen bir kralcımız Nilgün ablamız. Aynı zamanda benim hemşehrimmiş kendisi. Çok selam ediyorum. Yaşayan efsanemiz öncelikle senin için, sonrasında sevenleri için söylesin. Bugün...

0: Meraktaki risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklık artıyor, kavurucu sıcaklar geliyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, güneşin altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtına
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: getir.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

Evet, babalar listemize Ferdi Baba ile başlayacağız. Öncesinde sizi şöyle bir 90'lı yıllara götürdüm sevgili kralcılar. 1998 yılının en çok çalınan şarkılarından bir tanesi olabilir bu şarkı. Hatırlıyorum, Kral TV'de klibini de çok izlemiştik. O zaman henüz işte lise 2'ye gidiyorum, yani lise öğrencisiyim. Hem Kral FM'in çok büyük hayranıyım, hem de evimizdeki tek video müzik kanalı Kral TV. Şu anda Kral Pop TV olarak dijitalden yayın hayatını sürdürüyor. O zamanlar Karasal'da yayındaydı. Özcan Deniz'in en sevilen şarkılarından bir tanesi. Ki 90'lı yıllar özellikle fantazi müzikte. 80'lerde nasıl arabesk müzik böyle bir fırtına gibi esmişti, 90'lı yıllarda da fantazi müziğin kral isimleriyle tanıştık. Vefalı bir radyoyuz. Bu şarkıları hiç öyle tarihin tozlu raflarına terk etmedik. Hep çaldık. Bundan sonra da çalmaya devam edeceğiz. Duyuyorsa dinliyorsa sevgili Özcan Deniz'e buradan selamlarımızı iletelim. Şimdi sırasıyla Ferdi Baba'yı önce bir sahnemize davet edelim. Akşam vakti çok güzel gidecek bu şarkılar. Yine aynı yıllardayız. Sonra Orhan Baba gelsin kral sahneye. Peşinden bir Müslüm Baba, bir kral şarkısı. Finali de imparator yapsın. Hepsini çok seviyoruz, çalacak olan şarkıların. Hatta ezberimizde olan şarkılar, öyle söyleyeyim. Buyurun, başladık.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, 29 Haziran Pazartesi gününün akşamında saatler 19'u gösterdiğinde geçtik Kaptan Köşkü'ne, taktık kulaklığımızı. Dünya ile iki saatliğine ben en azından ilişkimi kestim. Tam konsantrasyonla şarkıları yürekten dinleyerek size eşlik ettim sevgili kralcılar. Arada bir sohbet ettik, hal hatır sorduk, selamlaştık. Bana müsaade zamanı geldi. Yarın sağlık sıhhat olursa Haziran ayını da uğurluyoruz artık. Yarın son gün. 2026 Haziran'ı da yarın bitiyor. Yepyeni bir ayı karşılayacağız. Sağlıkla sıhhatle inşallah. Şimdi şarkılar Nöbetçi Erdem'le devam edecek arkadaşıma. Hayırlı güzel programlar. Yarın akşam saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, en kral şarkılarda buluşmak, görüşmek dileğiyle çok güzel bir akşam diliyorum. Sevdiklerinizle, ailenizle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Nöbetçi Erdem. Erdem.
2: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye sizlerle birlikte bağlayacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasam. Şaşırır kalırdın aşkı tanısan, beklemez gelirdin yerimde olsan. Geliver yanıma güldür yüzümü. Yani sözlerdeki kafiyeye, sözlerdeki akışa hiç zorlanma yok. Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır, böyle domino taşı gibi. Yani böyle ben bazen gerçekten, ben bile bunu yıllardır, 30 yıldır bu şarkıları çalıyorum. Ama bazen ben bile diyorum ki ya bu kadar nasıl yaptınız bunu ya? Ali Tekin Türe olunca tabii bu bizim için çok ekstra olan olay. Onun için çok normal, çok sıradan oluyor. Ali Baba böyle bir şahsiyet, böyle bir karakter. Eyvallah Cemal Usta, sana da selam olsun. Müslüm Babalar bitti, Ferdi Baba'ya geçtik.

0: sana gelin.
1: Albümlerde bir ayrıntı vardır sevgili kralcılar. Onu anlatacağım, sonra sana gelirim şarkısına bağlayacağım. Albümlerde yedek şarkılar olur. Normalde eskiden kaset zamanında 10-12 şarkı olurdu ama sanatçılar albüm okumaya girdiği zaman fazla şarkı okurlardı. Dolayısıyla yedek şarkı diye bir kavram oluşuyordu. Yani 15 şarkı okuyorlar. Bunlardan 10 tanesi seçiliyor ve albüme giriyor. İşte mesela Sana Gelirim bir yedek şarkı. Ben bunu çok şaşırıyorum ya. Yani bunun Sana Gelirim hiç aklıma gelmemişti. Yasak Aşk o albüm. Komple yedek şarkılardan oluşan bir albüm, Cengiz Kurdoğlu albümü. Mesela bu Sana Gelirim hiç aklıma gelmemişti. Bunlar nasıl yedek şarkı olmuş? Gerçekten çok şaşırıyorum yani. Bunlar nasıl listeye girememişler? Çok ilginç bir şey gerçekten. Demek ki albümde nasıl şarkılar var ki? Bir de herhalde kararsız kalıyorlar. Yani onu mu alalım, bunu mu alalım derken öbürünü alalım diye demişler. Bunları da yedek bırakmışlar. Sana Gelirim A takımda olması gereken bir şarkı. Kısmet demek ki. Eyvallah Ali abi. Bizden de sana selam olsun. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim.

sesiyle, yorumuyla, şarkılarıyla 1977-78'de başlıyor. Yani daha Taverna, Ümit Besen'i orada baz alırsak 80'lerde o Ümit Besen'den de önce. Ama onun tarzına tam Taverna diyemiyoruz. Yani çok geniş bir repertuar var. Türkçe pop müzik var, arabesk şarkılar var, sanat müziği var, yabancı aranjmanlar var. Çok geniş bir repertuar var ama yani ses, yorum ve şarkı üslubu olarak Taverna'nın kurucusu Ferdi Özbeğendir diye müzik otoriteleri öyle yorumluyor. Ama gerçekten kadife gibi bir ses, çok beyefendi. İnternetten baktığınız zaman, videoları izlediğiniz zaman ne demek istediğimi sizler de gözlerinizde şahit olacaksınız.

sen de terk edersen nasıl yaşarım? Benden uzaklara gitme ne olur. Beni senden mahrum etme ne olur. Gitme, gitme ne olur. Gitme ne olur.

0: Efsane bir Arif Susam şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dostlar. Ama bu şarkının bestesi çok güzel. İnanılmaz bir müziği var. Yani taverna nedir diye bir sorarsanız, işte tam tavernayı anlatan enfes bir müzik, enfes bir beste.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem.

Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

0: sen.
1: Evet, yavaş yavaş şiirimize doğru geçelim. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteri başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
2: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

0: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Sevgili Atay'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyfi de kadar diliyorum. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 5'te saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdemi uğurladık. Hizmet güzellik sarası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: başım.
1: Rahmetli'nin bu güzel yorumunu hemen ardından ilk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım. Ferdi Baba yorumuyla Atadan Müzik Ziyafeti devam etsin. Bitlis'ten Kaptan Necip Üçlü'ye talibim demiş. Işık mesajları gelmiş, değerlendiriyorum şu anda. Güngören'den İbrahim. Selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam. O da üçlük hazırlamış bakalım şarkıları.

Özgürlüğe talibim demiş Meral. Eyvallah. Ankara'dan Zeyno. Babası Fuat'a.

Isparta'dan Günnur. Günnur Uysal. Sabırsızlıkla bekliyorum saatini demiş. İbrahim Erkal'dan eşi Hasan Zeynep'e, Leyla'ya ve Elif'e armağan ettiğini belirtmiş. Eyvallah. Aileme, Hasan Baha Özdemir kardeşime, Kaptan Rabia, Kaptan Spor'dan demiş. Rabia Hanım ve tüm Malatyalılara denmiş. Malatya'dan Yasin. Bursa'dan Bursalı Dadaş, Dadaş Ali şöyle bir yazıyı paylaşmış. Bizler insanları hak ettiği yerde bıraktık, yarı yolda değil. Vay, güzel söz. Biz Ardeşen'den Adem, Mardin'deki Koçenim'e. Durmuş Muğla Ortaca'dan eşi Songül Hanım'a. Samsun'dan Emir, annesi ve teyzesine ve bana. Adana'dan Emre, serviste dinlemedeyiz. Kaptanımız Mahmut Bey'e, can kardeşi Mehmet ve tüm kralcılara.

Beylikdüzü'nden Mehmet Uğraş demiş ki 15-17 arası değil miydi programın demiş. Öyleydi, değişti saat, artık bu saatlerde buluşuyoruz. Mehmet Uğraş, eyvallah. Bursa Karacabey'den Kaan, İbrahim ve Ferda abisine. Konya'dan Aysel, kızı Zehra ile dinlediğini belirtmiş. Eyvallah. Ankara'dan Nurcan, canım nişanlım İsa Demirdiş için.

0: Erzurum'dan Nisa, abim Emrah Yılmaz ve Alp için denmiş sadık şarkılar.
1: Ben oldum. Şimdi uzaklardan bakan ben.
0: Balıkesir Gönen Çalıcaköy'ünden Mustafa Çolak. Tüm Çalıcaköy sakinlerini ve kahvede kral dinleyen İbrahim Çelik'e. Tekirdağ Süleyman Paşa'dan Karaca Kılavuz Mahallesi'nden Habib Yavuz. Eyvallah arkadaşlarına. Ankara Yenikent'ten Aynur eşi Emrah'a. Oğlu Alp'e onları çok seviyorum demiş. Kızı Gülce Naz'dan Kalbinin Atışı babası Gürel Güven'i Azer Bülbül'den. Mustafa Kemal Paşa, Zülkani ve Yusuf Kaptan.

Avrupa'da sıcaklardan 1300 kişi ölmüş. Haberin var mı ya? Vay be. Harbiden şaşırdım yani bu habere. Gözden ırak, dilde uzak. Ben seni sevmişim. Melis annem, babaannem, babam, kardeşimle birlikte dinliyoruz demiş. Kırklareli Vize Müsellim köyünden Melis ve ailesi. Çorum'dan Onur. Eşi Aliye Balcı'ya. Ondan da teyzesi Aysel İrhan'a. Eyvallah. Almanya Duisburg'dan Hatice oğlu Tufan'la dinlediğini belirtmiş. Ankara'dan Nafiz Bölükbaşı, tüm kader mahkumlarına. Hatay'dan Handan, bir şarkı rica etmiş. Samsun Canik, Tekne Pınar'dan Nurcan Ayşegül Nuran, Ayşe Muradiye. Onlara denmiş şarkılar. Erzurum İspir'den, memleketten gelmiş bu mesaj. Çoru Nehri'nin yanında seni dinliyoruz diyor. Kuzenimle balıktayız demiş Serkan Yıldız. Sezonu açmışsınız desene. Kayseri'den Ramazan. Devran Çağlar'dan bir şarkı. Tüm ailesini.

0: Bu damar şarkımızın hemen ardından onay verdiğim mesajlardan, üçlük mesajlardan birisini aradık. Edirne'den Ercan'ı aradık ve ulaştık. Ercan hatta bekliyor. Ercan iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abim.
0: Nasılsın, iyi misin Ercan? Üçlüğüm başladı.
1: Teşekkür ederim abim.
0: Eyvallah. Radyodan dinleme beni. Telefondan dinle. Ses geç gelir radyodan. Ata abim iyi akşamlar diliyorum. Edirne'den Ercan ben. Üçlüğe talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Bu satırları bu mesaja. Eklemek istediğin neler? Söz sende. Gönlünce seslen. İmzanı dağıt. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Evet abim, ben Edirne'den Ercan. Çok sevdiğim eşim Sinem. Çocuklarım Salih, Cansu, Şura Nur ve Musa olarak dördüne gelsin. Damadımız Umut var, ona da gelsin. Bizim otolastik ailesine gelsin. Çağla Ölmez Dobranyalı ve İdris Ölmez Dobranyalı'ya gelsin. Bir de noktayı koyayım abi, virgülü koyayım.
0: Şimdi?
1: Evet abi.
0: Şimdi ne diyorduk?
1: Hayat üzerine söylenmiş her şeye dair.
0: Şimdi üçlük zamanı diyecektin Ercan.
1: Tamam, damara devam. Şimdi üçlük zamanı abi.

üçlüyü tamamladık bu güzel şarkıyla. Hemen diğer mesajlara bakalım. Bir defa. Kandıra topluca muhtarı Cevdet Kaya ve müdür Harun Bakaç adına Serdar Ok selam olsun denmiş. Sevgilim. Balıkesir Dursun Bey'den Celal Sevinç ve ailesi, ailemizin yeni üyesi Celal Altay adına denmiş. Lüleburgaz'dan Tanju cezaevinde yatan sevgilim Serda'ya diyor. Hamburg'dan Tevfik Fikret gece vardiyasına devam demiş. Avusturya Innsbruck'tan Murat tüm gurbetçilere. Allah yardımcımız olsun demiş Avusturya'dan Emel. Ben böyle bir sıcak görmedim demiş.

0: Kocaeli'nden Mustafa Arslan, meslektaşı kardeşi Mehmet Akif Küçük Avcı'ya ve bütün polislere armağan etmiş. Nermin İzmir'den Balıkesir'e gidiyoruz, eşim Murat ve kızım Elif'le. Hoşça kal. Semra Şen, Çorum Sungur'da olan oğlu Mehmet Ali'ye.
1: Hoşça kal.
0: İzmir'den Gülşen, ata bu saatte sesini duymak ne güzel demiş. Balkonda kızım Duru ile dinliyorum diyor. İzmir'den sevgiler denmiş.

Baran Aksoy babam, Resul Aksoy'a, amcalarım Sinan, İsa, Esat için denmiş. Sakarya Akyazı'dan Reyhan, sana bana Yasin demiş tüm şarkılar.

Ferisa Kavakdere'den Hasan Anıl Kerem Şule. Bu şehrin gecelerini istemişler. Ne oldu, ne oldu? Polis İbrahim, NATO zirvesi nedeniyle 10 gün gecelerde izliyor. Hayırlı görevleriniz olsun. Balıkesir Gönen'den Erdinç Berber'e selam denmiş. Uras Kuaför, Erdinç Usta. Trabzon Maçka'dan Hakan Turan. Kahvede dinliyoruz. Oğuz Esat, Suat Ersin için Müslüm Baba'dan. İzmir Bayındır'dan Şaban Şakar adına Ferdi Baba'dan. Kayseri'den Ayten, mutfakta keyifle dinliyorum demiş. Gülay'dan da bir türkü diyor.

diyerek bir kavga çıkmış ve bir tarafta bir cinayet. Allah Allah. Nasıl bir nefrettir, kindir, öfkedir. Yan bakmış. Baksın ne olacak yani, nerenin oluyor yani. Abi kimseye yan bakmayın. Manyağın birine rastlayabilirsiniz, Allah muhafaza. Yan baktıysanız da ne bakıyorsun diyorsa sensin abi de geç. Sensin abi. Büyüksün abi, ver gazı. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah insanlarla karşılaştırsın. Kötü insanları kötü insanlara çarptırsın. Samsun Terme'den Yıldıra üçlük demiş. Bugünkü hakkımızı kullandık. Naim Akkaş Konya'dan, Karapınar'dan. O da üçlüye talibim demiş.

Aşığım şehirler arası otobüsüyle Malatya'dan geçiyorum diyor. Şehrin girişinden çıkışına kadar her yer inşaat. Rabbim o günleri ülkemizi bir daha yaşatmasın demiş. Depremin izlerini görmüş Haşim. Habib Tabriz'den. Merhaba sevgili Atta demiş. Kayseri Bünyan'dan Nefika. Kardeşi Aysun'a, kızları Neslihan ve Adalet'e, tüm Kayserililere. Balıkesir'den Özlem, eşi İsmail'e. Isparta'dan Bilal Can. Kardeşi Kerem'e. Bursa Karacabey'den İbrahim. Candan çok sevdiği kardeşi Ferdi Yücer ve Kaan kardeş.

0: Atacığım demiş, kızım Zeliş'i gelin ediyorum demiş. Karapınar Konya'dan Ayfer, hayırlı olsun.
1: Gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular bırakıp giden sen miydin?
0: Kayseri Develi'den Çiftay Maden'de gece vardiyasında çalışan sevdiğim eşim için denmiş. Tuğba.

Sincan'dan İbrahim, torunum İlayda ve Betül ediyor. Tokat Erbağ'dan Ferda. Tüm kral ailesine.

Gönül Özarslan İstanbul'da çok sevdiği evlatlarına. Canım Aysun yeğenime, Bafra'daki sevgili kardeşim Fazlı ve eşi İlknur'a. Gecenin bu saatinde sesini duymak ne güzel demiş Dikili'den Raşit.

Sabah sabah diyor, sesini duymak ne güzel Ata kardeşim demiş. Avustralya Sydney'den İlhami Uzun. Demek ki orada sabah. Eyvallah, selamlar olsun diyelim. Didim'den Selamat abi, Nazmi'yi ben. Her gece olduğu gibi yerimizi aldık. Sinan Özen'den bir şarkı denmiş. Bir de resim paylaşılmış. Avusturya'dan Ersun Demirayak. Yeğenim Gülten Deniz'in doğum günü. Sıradaki şarkı ona denmiş. Bugün de sıcaktan başıma ağrı girdi diyor. Avrupa fena bir halde yani. Burada sıcaktı ama. Gaziantep'ten Enes Şehir Hastanesi'nden selamlar, nöbette izliyor Fertayfur'dan.

Osmaniyeli Savaş Boran, tır şoförüyüm diyor. Tır kaptanlarına gelsin Ata Bey demiş. O da bazı şoförlerin, araçların farların bozukluğundan, far ayarlarının bozukluğundan şikayetçi. Farlarınızı ayarlatın arkadaşlar. İnsanların gözüne gözüne vurmasın. Kırklar eli kapalı cezaevinde yatan Mehmet Çelik kardeşime demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Belçika'dan gece sesini duymak ne güzel demiş. İstanbul'dan Yasin'e denmiş. Bir sevenimiz. Polatlı'dan Hamza, gece vardiyasında fabrikada seni dinliyoruz denmiş. Eyvallah. Erhan Duran, Bursa Yenişehir'den. Ayhan Alp Ozdayısına. İzmir'den Vedat, otobüs şoförü. Tüm kaptanlara.

Raziye diyor ki iyi ki gene gece programına döndüm, ben çok sevindim demiş. Raziye eşi Nedim armağan etmiş Kuşadası'ndan. Kayseri'den Ömer, Ebru Gündeş'ten.

Afyon'dan Samet Abdullah Uruca ve tüm kralcılara demiş. Giresun Bulancak'tan Barış Durmuş kızımın doğum günü diyor. Antalya Serik'te Arzu eşi Bilal Can'a.

Muavin duran kaptan Yılmaz ile Antalya, Konya, Ereğli'ye gidiyoruz denmiş Antalya'dan. Sakarya'dan Meliş, yanında olan arkadaşına

Antalya Konya altından Şebnem Dönmez'in mesajına uygun bir şarkıydı bu şarkı. Tüm vefasızlara demiş. Marmara Kadın Kapalı Cezaevinde yatan Beyza Nur Özdal ve oda arkadaşlarına. Lüleburgaz'dan yazıyorum. 40 liralık kapalı cezaevinde yatan Mehmet Çelik kardeşime denmiş bir sevenimiz. Tekirdağ Çorlu'dan Cemal İlhan. Tüm gece çalışanlar, taksici arkadaşlara. Ferhat Karakaya Almanya'dan bütün emekçi kardeşlerime diyor.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakıyorum arkadaşlar. İyi geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine mesajlarınızın maşallahı vardı. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Tövbeleri kabul eden, şükürden memnun olan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal. Kapatamadık mazden kalan yaraları.

Evet, güzel şarkılarla başladık. Yine güzel şarkılarımızla 03'e kadar siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Öncelikle güzel bir gece diliyorum. Mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Dopdolu bir program bizleri bekliyor. Hem sesli mesajlarınızı hem de yazılı mesajlarınızı program süresi içerisinde değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp hattımızdan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yana küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da beni bulabilirsiniz dedikten sonra güzel bir şarkıyla daha devam edelim beraberliğimize. Bir

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: İyi akşamlar Kadirhan demiş Almanya'dan. Sevgili Semih Mert'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda mesai arkadaşım Ferhat Karakaya ile seni dinliyoruz diyor. Kolaylıklar dileyelim. Yine İnegöl'den Ülkü selam gönderen kralcılarımızdan, bizden de ona selam olsun. Balıkesir Bigadiş'ten Arif Duman, şu anda seni dinleyen tüm arkadaşlarıma selam gönderiyorum diyor. Kadirhan abicim, Bursa Orhan Elini Erenler köyünden seni dinliyorum demiş. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime kardeşim Buse hemşireye gelsin diyor. Bu arada ismini belirtmemiş kralcımız. Aynı zamanda sesli mesajlarımızda yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abim, iyi akşamlar. Ben Edirne'den Ercan. Sıradaki parçayı eşim Sinem, kızım Cansu, Şura Nur, oğlum Salih, Musa ve damadımız Umut için istiyorum. İyi akşamlar diliyorum, hayırlı programlar ve son bir söz söylüyorum. Çıkarı için yaşayan insanlar çıkmaz sokakta bir gün mutlaka yalnız kalacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi. Ben de.
1: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. İzmir Dikili'den sevgili Beytullah Bayraktar'dan gelen bir mesajımız var. Yozgat'tan oğlum için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu edersin Kadirhan bizi demiş Yeşim. Erhan Duran, Bursa Yenişehir'den selam gönderiyorum. Özellikle Ayhan Alpoz'dayıma sıradaki şarkı armağan ediyorum Kadirhan abi diyor. Biz de bu hafta gece vardiyasındayız demiş Manisa'dan Ali. Tüm çalışan kralcılara selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Aynı zamanda hem Ali'ye hem de çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Tekirdağ'dan Sedat eşi Nurcan'la birlikte bizleri dinlemekte. Yine gelen mesajlarımızdan Didem'den gelen bir mesajımız var. Kırklareli Vize'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Sivas'tan Mustafa gece saatlerinde çalışan tüm işçi kardeşlerime selam olsun. Sıradaki şarkıyı onlara armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada Yusuf'a da selamlarımızı iletelim. O da Kanada'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Almanya'dan Semih'ten gelen bir mesajımız var. İstanbul'daki kuzenlerim Erkan, Özkan kardeşlere gelsin. Kardi babadan bir şarkı istemiş. Az evvelki şarkımız onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Öncesinde Müslüm Gürses.

0: Almanya'dan Tuttingen'den sevgili Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan Antalya Kepez'den Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum diyor. Eşim Gizem'e gelsin, onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş Mustafa. Söylemiş olalım, inşallah mutlulukları daim olur. İstanbul'dan Özkan şu anda mutluyla birlikte bizleri dinlemekte. Özellikle Almanya'daki abimiz Ferhat'a gelsin diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Kadirhan iyi yayınlar demiş. Bursa'dan Yasemin kızları Dilara ve Zehra ile beraber bizleri dinlemekte. Abdullah abimize selam olsun. O da İzmir Bergama'da şu anda gece mesaisinde. Hollanda Rotterdam'dan Hülya ülkeme selam olsun. Kulağım sende diyor. Bizden de ona selamlar. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Çorlu'dan Abdullah, Marmaris'ten Burak, İstanbul'dan Özkan. Selamlarımızı iletiyoruz hepsine. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla.
1: Kadirhan

0: İstanbul'dan sevgili Mutlu'dan gelen bir mesajımız var. Eşi Kadriye Karakaya için sıradaki şarkıyı istiyor. İstanbul'dan Özkan selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. Yine İstanbul'dan Gazi Osman Paşa'dan Umutcan, tüm Karakaya ailesi için de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00, aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Bu arada sesli mesajlar da yoğun. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Hollanda'dan iyi geceler diliyorum. Rotterdam'dan bütün memlekete selam gönderiyorum. Yayın süper gidiyor. Kulağımız sizde, gurbette bile. İyi yayınlar diliyorum. Herkesin her şey gönlünce olsun inşallah.
2: İlaç gibi radyo.

0: Selamlar Kadirhan abim, Trabzon'dan şu anda seni dinliyorum demiş Serdar. En güzel şarkılar canım eşim Yağmur, kızlarım Lina ve Çiğdem'e, aynı zamanda bütün kral ailesine gelsin diyor. Kolay gelsin Kadirhan, bizim için de bir şarkı Nazilli'den, Hatice ve Aynur'dan. Yine gelen mesajlarımızdan şöyle birini daha paylaşalım. Gece mesaisinde olan kralcılarımızdan, İstanbul'dan Osman'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, Özkan ben, eşim Burcu ile seni dinliyoruz demiş. İstanbul Bengüsu'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinleyen Aleyna'ya sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor Dilek. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle bir kaçını paylaşalım.
1: Selam Kadirhan, kolay gelsin. Bilecik Bozcuk'tan Çiğdem ben. Şu an gece vardiyse çalışan Nazile ablama, Zeynep ablama, bütün işçilere kolaylıklar diliyorum.
0: Evet, bizden de selam olsun sevgili kralcımıza, hem ona hem çalışan kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Son bir sesli mesajımızı daha paylaşalım, bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: İyi geceler, iyi yayınlar Kadirhancığım. Size Samsun'dan kucak dolusu selamlar sunuyorum. Samsun'dan ben Şahip Mete. Özellikle yollarda nakliye işi yapan, kamyonuyla bu sıcakta gece gündüz çalışan Ramazan kardeşime "Ben Yoruldum Hayat" şarkısını çalarsanız sevinirim. Bütün sevenlerime ve sevdiklerime gelsin.
3: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: bir daha göremeyeceğim. Senin o hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: Kadirhan

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir?

0: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kadirhan abi selamlar, kolay gelsin demiş Diyarbakır'dan Fırat.
1: Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak
0: içi. Şu anda gece mesaisinde çalışıyorum, eşim ve çocuklarım için bir şarkı istiyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Selamlar Kadirhan.
1: Bu gizli gülmeler.
0: Şanlıurfa'dan şu anda görevi başında olan özel güvenlik görevlilerine sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Güvenlik şefi Müslüm Demir'den gelen bir mesaj. Evet, böyle hava şartları çok malum sıcaklattı. Bizi de herhalde bir klima çarptı gibi. Sesim böyle gelebilir. Kralcılarımızdan özür diliyorum. Niye sesim böyle geliyor diyecek kralcılarımızdan. Özür diliyorum. Biz de biraz şifayı kaptık ama çok şükür atlatmak üzereyim. Sesin böyle gelmesi olayını da açıklamış olalım kralcılarımıza. Dikkatli olalım. Hava çok sıcak. Sıcaklarda da böyle soğuğa birdenbire maruz kaldığımızda maalesef böyle gribal enfeksiyonlara, soğuk algınlıklarına yakalanabiliyoruz. O yüzden dikkatli olalım. Sakarya'dan gelen bir mesaj. Selim Dereli şu anda fırında çalışıyor. Ustam Onur'a sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Hayırlı yayınlar Hatay'dan. Belçika'daki aşkım ve tüm sevdiklerime selam olsun diyor. Galip selamlarını iletmiş olalım. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Hatay Erzin'den sevgili Hüseyin ve Murat, şu anda bizim gibi gece mesaisinde çalışan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Hakan'dan gelen bir mesajımız var. Kastamonu'dan, Ağlı'dan selamlar abi. Bize de sıcak hava yolla, biz daha soba yakıyoruz demiş. Selam olsun sevgili kardeşimize de. Sıcak havalar yakında Kastamonu'ya da gelecek inşallah. Selam gönderelim hem ona hem şu anda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Mustafa Taşpınar'dan bir mesajımız var. Kütahya Simav'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da programımızın sonunda bir kez daha selamlarımızı iletelim. Nasip olursa yine yarın en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.